0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: Yüzlü canananı körmedin.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vosteki, bugün bozorga borasın mı?
3: Haa, boraman, ne miydi? Tişliyim mi buranası, kireyim sanki?
1: Haa, bor siz 5-6'da tuhum hap gelin dudu.
3: Ben tuhum? Bopta hap geleme. Bopta az aşk, ben kittim.
1: Tez roh gelin ya, kop gitmen gene.
3: Şiste gelin. Ozo, ben keldim.
1: Vay, namınca. Uçup varıp geldiniz mi?
3: Ya, bana sanki bir işlemez 20 tutukmak geldim.
1: Vay, vostaki. Nama bala hap geldiniz?
3: Uzun yetkendiğini tuhumdu, bana tuhum hap geldim, tuhum.
1: E, kanaka odamsız. Ben sizge tavuğu tuhumuna hap gelin dedim. Siz bu siz oradaki tuhumuna hap gelsiniz mi? E, bunları zikarın kağıtta kattalı gene.
3: Kanaka miyesi yok hatın sani. Bu orduyla tuhunu bilsem bütün bazarı adar dondaklı zor kutaptım. Eğer bilsin ki bu tuhunu kim yese var o şu adam yakşı süzü diyen böyledi.
1: Ne?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Енді бүгін бізі жүдем халқымызды сүйемін санаткары Қошабаз ханымды жүдем оқат яхшы қыла аламын дептіле. Өйтіп Şu özümüzü en kadirli köylerimizden biri Ozodbek Nazarbek. Kelin yaxşımız.
4: Assalamu alaykum ustoz yaxşımız. Bugün sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, konsertlarimiz bo'ldi, lekin anvar aka sizni ko'rmadik.
3: Lekin men diskingizni olib ko'rdim, juda ham yaxshi chiqdi. Ayniqsa haligi bir qo'shig'ingiz bor ekan-ku, mani sevib qolsayding degan qo'shig'ingiz. Shuni iltimos, bitta edi, endi biz ham bu qo'shig'ingizni aytishni bilamiz. Masalan, siz ovozingizni eshitsangiz qanaqa edi? Xirgoy qilib beringda. Iltimos sizga, men sizni hurmat qilaman, iltimos.
2: Qani haqiqatdan, Ozodbek, iltimos qilib bering.
5: Akajon, iltimos qilib bering, Ozodbek, iltimos sizdan bir o'sha qo'shig'ingizni jivoy aytishingiz men bir eshitgim kelyapti-da.
6: Sen bog'dagi yilday shoh Bir damar amal saydin Derler arzu gayip yok Mani sevip kal saydin Yayın şanga yetmezden Fırsat mağlup etmezden Ömer ötüp ketmezden ey Mani sevip kal saydin
3: Bunu bize ait olamız Sen bağdaki yılda iş yok Bir damar amal saydin Derler arzuga ayıp yok Mani sevip kalsaydın Derler arzuga
2: Ya ona kayıtmıydı Anmarcan aka ona kayıtmıydı
6: Sen bağdaki yılda şok Bir dam ayram alsaydın Derler arzuga ayıp yok Mani sevip kalsaydın
5: Muma ona kamazı Anmarcan sana ayıp Tazla bratalla unaqamas sen bog'dagi yilda ishoq bir damaram olsayding derlar orzuga ayib yo'q meni sevib qolsayding yoy nishonga yetmasdan
3: bo'ldi qo'shiqni rasa o'xtashadinglar yo'q men qaraylam shu joyiga bir askar kelib ketdi-da Endi bilasizlarmi mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalarda ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda endi shundaymi?
5: Yo'g'e.
3: Nima qilasiz ovqatni?
5: Mana siz yeb o'tiribsiz aka.

0: Merkez Radyosu'da
1: Fıldırgıç
2: Hanedönge yenge çıkan gelin Oşhanede avukat terliyatıp Olsun'a gidiyordu
3: Olsun John Bu hanedönde mi yenge mi? Sizden bir iki narsalar

0: Radyosu da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Vostaki, eşki karin ortağız keldiler.
3: Haa, kırır. Kırırsan, kırırsan.
4: Yakşı mısın, ne mi gapli?
3: Haa, rahmat, Xudo güşü. Haa, amin. Tinchlik xotirjamlik. Allahu akbar.
4: Ko'rinmaysan, hozir.
3: Endi sug'ri kunida Shuhrat nima qilaman, ko'chaga chiqib o'tirmaydi.
4: Ha, yaxshi. Men tish bilan keluvdim. To'g'riroq ish emas, bugun kechasi choyxona bor edi. O'shani etib ketdi deb kiruvdim.
3: Rahmat bo'ldi. Boraman.
4: Hozir bu Dima xotining tikishi bilmaydimi?
3: Nima yo'q do'stim?
4: Paltang tugmasini o'zing qadab o'tiribsan.
3: Yo'q, adashyapsan. Bu mening paltam emas. Bu Ozodaniki.

0: İç.
1: Evu kes kalpken tonman. Çarçadın.
2: Ya okey. Selamun aleyküm. Ne buldu? Hem oğuz küyükü tuttu. Daha böyle bırak. Oradasız. Kinçliyim mi?
1: Kica. Yağın kurtarıldı. Şunda ben uzunma oluğu görüp ottan kaynanamı kutkarıp alıp çıktım.
3: Hapı bu mi? O da masliydi. Nimi işle kimiydi? Kayıptı. Bilar bilmez. Hapı bu mi?
1: Rahmat uke.

من oldingda mana butun nazaringda Xudoyim yaratgan muhabbat ko'nida kel meni yonimga qizaloq uyalma yana ikki qadam jonginamayama agar eshitsang yuragim tezlashdi xuddi kech qolganday

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Hangoma ustalari.
1: Ha, dünyada özgelerini gapını makullaştan asanı yok. Undan baş ağrımaydı, yürek zırkıramaydı. Etil özümüzdeki kiletilemeydi. Kırkka kirgen bir koşnum var, müzike yazadı. Lekin hadi kompozitor namını amagen. Bugünkü gün geçe tırışıp tırmaşıp yazgen. Tör beşte küyünü uyudegi magnetofonuge yazgen halas. Açığı o halk küylerini kayta işleşke uç. Bir orta halk küyünü alıp başını ağırıge, ağırını ortasıge koyup küy degenli enge tengesini çıkarıp eredi. Kino elbette beni uyuge çakırıp oca küyünü komuzda çırtıp eredi. Kays küyden kayta işlengenini topa alsam kaş ki. Şunu üçün çaynalıp bu anavı kadimge halige kaysiyem idi ya. Diman ahiri uçide olmazdan küyünü namını aytadı son. Qalay dedi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Aa, juda ajoyib deyman. O'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimning ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi? Buzilsa xalq kuyi buzilibdi. Kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimning tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi, sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz. Kecha bir ayol 26 tin uchun yoqamdan olib, "Ey, ko'pchilikni oldida shunday jarmanda qilsading." deb kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga somon tiqaman. Voy ahmoqey, voy g'assey, 26 tin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa. Voy, shunga kuyamanda. Muzqaymoq degani suv bo'lsa, suv. Vodoprovodda tekinga oqayotgan bo'lsa. Shunday qilib, o'sha 26 tin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa-tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassislik qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim, har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi. Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 balani bog'chaga joylashtirib qo'yaman, deb yerdayadi u. 100 ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yarmidi? So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytib maqtanadi. Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan bolalarni nasibasidan ketibdi. O'g'lini qaynsinglim qipti. Menga nima? Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ng ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ng deganingiz bilan o'lib qolarmidim? Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi. Tulkini o'rmon deganlariday o'zingiz gapirib, o'zingiz tinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
2: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldır geç.
2: Şundaki bu kanaka kılığı.
3: Kanaka kılığı, kanaka kılığı.
2: Hey, niye ağırıp kellesi bu talinke bile vurdun?
3: Talinke bile vurmuyor, legen bile vuruyor mu? O sıcaklığı mı çıkar dedi?
2: Ya açınmadıyım ha.
3: Açınmıyor bu adamın domlu yepyengi talinkeyi. Açınamayın kendi işine.
2: Şundaki kanaka bolesen. Hey, kim midir boşu yorulup dursayı, sen kayadık bir de talinkeyi açınasan.
3: Şimdi talinkeni, keçekini oyum op gülüldüler. Orfu boşu düzeledi. Mane talinkemi düzeltti bu midi. Ondan taşkarı, ma orf holiga tushishi umuman xolamayman, qo'rqaman. Oyim bilib qolsa, talinka singanni orf battar o'ladi.
2: Nima?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bana dikkatimi tortganı telefon bizarlığı oldu. Yani Özbekistan'da bu narsa yok. Bu masanam ilayım. Ben köpünce aytsam, köpçilik soruydu, nime iken o deyip, sizler şu bilişlerin için ben bitti misal korusundan, tasavvur kılasılar yarım keçesi saat 3. Hamma okulu yaptı. Haklıken numarı teras.
3: Havlu ya.
2: Ali, assalamu aleyküm aka.
3: Aleyküm.
2: Aka keçiraz bu hammam mı?
3: Yok ey.
2: Ligim de yalan koşuyordu. Yalakta bu sene, cüp bu sene. Haklıken numarı. Ali, assalamu aleyküm aka. Uzur, biz jekten bize otakiliyatıydık. Isık su var mı?
3: Isık su?
2: He.
3: Hazır var mı?
2: He, karayın kanı.
3: Ha, bar, bar.
2: Var eken mi?
3: Ha, bar.
2: Bosa çoğumlu mu kulayın? Bana şimdi arsa, ilk bunu kimeyle bu boma giriş. Valla niye risiğe tasarı var bunun? Eh, uzur, bizdeki ciriyle kaldı. Alo.
4: Mikras, bu zoopark mı?
2: Ha, yok.
4: Nega onda men bilan maymun gaplashi yaptı?
2: Bana gördünüz mü? Keyfiyetke tasarı var da, bir pasta keyfiyet. Hatın kızlar kulakka şor buluyla, ben sokamen indi bir nese bosa. Alo.
5: Kechiras, siz sahnada mısınız?
2: Ha, ke sahnada mı?
5: Polizde mikrofon var mı?
2: Var ake.
5: Şu mikrofonu burnunuzga tıkayın.
2: Ana gördüler mi? İşim indi şu. Tövbe kıldım. Şimdi sokamen uzdan kursun indi. Kulakka şor buluyla. Hatın kızlar, dikkat. Alo.
6: Biz telefon bizarlarına karşı kuraş cemiyetindenmiz.
2: İşte ben aka, assalamu aleyküm.
6: Sizge telefon bizarları kongurak kılıp mikrofonu burnunuzga tıkayın deyip hakaret kılıştı mı?
2: He, şuna kadar dedi aka, şuna kadar dedi.
6: Şimdi mikrofonu burnunuzdan alın da başka cemiyetine tıkayın.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta gelin buzuk keşyattı olsunu gidiyordu.
2: Uf, vay vay ay, vay vay ay. Futbol degen oyunu kim çıkargan oza?
3: Vay nima buldu, tinçliği mi?
2: Televizyonda yana futbol başlandı. Mullakiz televizyon aldığı yakışılıp oynaşı aldılar. Mazakıp serial kurmakçıydım.
3: Vay olsun can, endi nima qilolardik? Erkaklarning hammasi futbolni yaxshi ko'rishadi-da.
2: Har doim ahvol shu ya, har doim. Vay mayli olsun, men boray. Mullakiz oldidagi stolda turgan idishlar bor-ku. Idish tovoqlar hammasini tez yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmaydi.
3: Vay ule, nimaga endi aynan hozir yig'ishtirishingiz kerak?
2: Vay paxtakor yana yutqizyapti shekilli. Asabiylashyaptilar. Hozir stolni mushlaydigan paytlar kelyapti. Voy shuning uchun stoldagi sinadigan narsalarni tezda yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmaydi olsin.
3: Yo'q, siz.

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Ara kanca çıraylı kızlar oturup da bir tane gap koyu atoydu başlayalım.
3: Aman kızlarla gapıralım iman.
4: Kızlarla gapıramam da bir mert heyecanlan yanımdan bilesem ne hak koygen mi?
2: Ha ne hak koygensin?
3: Ya ne?
4: Garantiye yok.
2: Ha ne nasıl kıyın? Şunu kelesen. Yakış kız. Sizde bir minutki mümkün mü deysen? O ne deydi?
4: Bir minutta ölgürasın mı deydi?
2: Evet. Divan. Bir minutki mümkün mü desen ha deydi. Ben sizde sevip kaldım deysen.
4: Birden ege ya.
2: Ha, birden etmeyin deme bir yıl ötkezi mi etesem mi? O başkasıyla teyip etip kaladı o.
4: Ben buna kız da ege yapıyorum.
2: Ben sana örgü etemem. Tasavvur ki bana ben bir de anı kız durup da. Ben anı kengir ol uğrağım
4: sana. Ya ben tasavvur kalalım iyi.
2: Ha baktım bana o kız bana. Bana ben şu kız.
4: Ama... Kaydan bilemem bunun kızlığını.
2: Ha boptu. Men kızman.
4: Ye.
2: Tasavvur kı diyen ben.
4: Kanday tasavvur kı ley. Yaşın 30'dan 30 yaptı. Şimdi sana kızlığın kaldı mı? Turmuş geç. Kanayın da tort da balayın. Pasta yana bir tasa pasta bulardı dost.
2: Buldu mu? Demek mi kız bala balaman kelemen. Yolumdan çıkıp bayağı gapta itesen.
4: Mırk mümkün mümkün mümkün.
2: Kan başladı.
4: Kilo kan. Yaş kız. Bir mümkün mümkün mü? Bir mümkün.
2: Kolumda koyar.
4: Bir minut.
2: Koyar kolumda.
4: Bir minut.
2: Ama duruşta kız tükül hökizden bu kutu var asan.
4: Olmadı mı?
2: Ama yumkarı adam dey. Külüp.
4: Ama ya külüp demedin ki.
2: Ha baptı. Külüp. Kan.
4: Kü kan. Yakşı kız. Bir minut ki mümkün mü? Ben sizi sevip kaldım.
2: Sen üyle mahçı mısın ya yergete mahçı mısın?
3: Ana ben ön neydi sen? Bu neydi sen? Bu neydi sen?
2: Bir erkekke okşap gapırdı.
5: Hangi ama? Ustaları.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Hayotda har kim o'z sevganini biror narsani sevish bilan bog'lanadi. Sababi mana kimlardir uyga chiroyli-chiroyli idishlarni terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Kimlardir uyga haligi sigaret qutilarini terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Men hayotda ahkollarimizni ovozlariga ishqibozman. Ishlardan biri Nabakan Rahimovni ovozi.
4: Assalomu alaykum kulgishli bandalarga tabassum oshiqlari. Bu gapni ochiqlar aytganda ishonmagin do'stingga, sabot har postingga qarang. Bu bolta bitta bagada bir o'tirgan qalbning sherigi bir paratda o'tirib olib har bolta tushirganimda qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdir sizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashoy Karimov. Navbatda hozir Ergashoyga bersak.
5: Ne bu çobana bu? Şartlarla korkudayım, buluşup gitmesem.
3: Çelişkenimle dek, ben aktörlerde avazge iş bulazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasını artisti sizler için tapışmak.
6: Tatsiz, anlatsiz. Tabi şen istirme. Dva kota tut. Tid sen tuşa bakrali. Dva, dva. Считай, у меня осталось 4, 8 будет. Я пойду домой, а то пропадемся.
3: Алгатистан Зикир Мухаммаджанов. Ulug'bek xazinasi video filmidagi obrazlardan ozginagina.
7: Yo Rab, 50 yildan ortiq sizlarni kuzatdim. Har biringizni birma-bir aniqladim. Ammo pushti kamarindan binoga kelgan farzandimni ne ekanligini bilolmadim. Meni mana buradan haydaysanmi? Yoki qatl etasanmi? Bas inom yarozingda. Ammo bilib qo'y, men ketgandan so'ng ilmi hunarlarim yoki shogirdlarimga qo'ltak kulgilay bo'lsang, ota qahriga uchrab, abadul abad Nam bolgaysan, al qasov kimin al qat, al toydinlarga otmagaysan.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Podcast Radyosu'na.
1: Hangama ustalara.
2: Ben yangi il günü şaşlıyı satmakçı var.
3: Eğer şükürler İsrail'de şaşlıyı kılıç edilse, iş onarda mı şaşlıyı sot etse, iş olmayayım ben. Uzuyum yoğlu şaşlıyı bul.
2: Ben yakala.
3: Ya şükür efendim.
2: Ben rastla yapıyorum bunu. Ben şaşlıyı satmakçı var.
3: Ciddi ya.
2: Yangi il günü şaşlıyı zor giderim.
3: Ya satamayız. Bana şu şükür eğer siz şaşlıyı yiyişiz mümkün satamayız.
2: Ben yiyip satamam.
3: Yiyip olup ki insan ses gelir sana.
2: Ya kanı kuram. Ya ciddi yapıyorum benim. İş var mısın?
3: Ya kanı kılıp
2: koy kuşu, koy yağıdan, şaşlı kılıp satamam. Şaşlı gem kim yasa ağzı erik gidelim.
3: Kanı satayım, kanı kılıp satayım.
2: Sen kim? Oluçu bulasın?
3: Kanı oluçu bulasın, satayım,
2: siz satamayız. Bu ne mi? Feras kıyın, hazmaçta kur atırıptı.
3: Turuptı.
2: Soğuda zor.
3: Zor.
2: Odamla bana haması uçurt turuptı. Bana başla hamberli şaşlıyı. Bütün halk şaşlıyı, şükür şaşlıyı uçurt turuptı.
3: Oralarda yuvalı şaşlıyı diyor ben kuradıklar yan var.
2: Yok. Hazırca hemen yaş kuradı. Demek şaşlı satıcımın dahşatı. Şaşlıyla var. Hep kalıyla koy kuş koyuyor ki dahşat şaşlıyı. Vey zor koy soyulgen. Uzayım rosa zor bakılgen. Kısar koy. Rosa takva koylardan biri. Kim? Geliyle. Geliyle.
3: Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
2: Selamun aleyküm. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
3: Ne bakılıyor? Şaşlıyı sat yasın.
2: Şaşlıyı. Şaşlıyı.
3: Şaşlıyı sat yasın. Yasın.
2: Geliyle işte.
3: Kanaka şaşlıyı. Koy
2: kuş. Koy kuş.
3: Koy kuş. Kanca kanca.
2: Ciger minsin.
3: Minsum, gel yok. Koy o zizi, gel o zizi, gel.
2: Şahsen özümü ki, sopsin diye.
3: Nimeler verir bakkansız.
2: Yani bunu yemem.
3: Ha.
2: Yani şuna kadar özüm yiyemezsem ben şunu yedirgen bakayım.
3: Bunu alış kere de yediği adam.
2: Maşa hemen sen yedirgen
3: bakayım. Koş.
2: Yemeği ki nimeler sabar ki yiyen.
3: Adamla alı yaptı mı, yakışık et yaptı mı?
2: Ya, fayda zor. Darama zor.
3: Darama zor.
2: Üçeske kurdum iki keteşli.
3: Ah, üçeske kurdum.
2: Mer saldım.
3: Ah.
2: Maşına bağırdım.
3: Hayır, hayır.
2: Yapanış mümkün olmaz. Ne işte şaşlı?
3: Şaşlı kanca.
2: Min som.
3: Yaxşı.
2: Ne işte koyayım?
3: Ha, ozumu tanıştırıp koysam.
2: Hop.
3: Ben sağlık inspeksiyasıdım. Daromatiz hakkında sağlık olacak mısın yok mu? Daromat yaxşı, mers aldıyız, nömeler kurduyuz, daçalar kurduyuz. Ha, kanı?
2: Yok. Kurta şaşlı.
3: Ya.
2: Oğlum farkı yok ya.
3: Ya.
2: Farkı yok ya.
3: Daramat kınağa.
2: Umumun daram yok. Kesat. Kesat. Okey. Kesat. Koy kılkınlayıp yatsın. Okey. O azgın koyunu soyup zor kadar sopama. Okey.
3: Dörtte. Temi.
2: Dörtte. Dörtte.
3: Dörtte.
2: Bana dörtte. Bana dörtte. Okey. Razı böyle.
0: Hangi ama? Ustaları.
4: Hicrollerge yasab yakun. Keldi uzoq

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Mana vastaki, yakın iştaha.
3: Thank you very much, rahmat.
1: Namunca, damiz içizden çıkmaydı. Nima bugün ama ovqatim yoqmadı mı?
3: Oza, canım, iltimos sandı. Oldu ovqatni yeb olinga, keyin qanaqaligini aytaman.
1: Vay, tovba, har doim ovqatni yetganingizda aytardingiz-ku, aybimi?
3: Oza, men tushunmadim. Sen nima janjal qilishga bahona qidiryapsanmi? Patin tashlayapsan?
1: Yo'q, nima unaqa deysiz? Gapni ochig'icha o'zi siz kundan-kunga o'zgarib ketyapsiz, bilasizmi shuni? Oda umuman unaqa emas deysiz. Sizga tekkanimgacha o'zi ming pushaymonman.
3: Shuni aytgan ozosh, men ham o'zi shu savolni o'ylab qiynalib yuruvdim. Qattan ham menga tekkansan san o'zi.
1: Sizgacha rahmim kelgandan tekkanman-da, o'zi tekkim kelmoqchi emas edi.
3: Aha, jonging ham to'ppa-to'g'ri edisan. Avval sen menga rahming kelgandi. Sen bilan birga yashayotganimdan beri hozir hamman rahmi kelib achinib yuribdi menga.
1: Nima?

0: şarkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçesin Leyla sen, Uzinçesin Tanha sen. Mengenime farkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçesin Leyla sen.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta kelin eridan xafa bo'lib, kayfiyati buzildi. Ovsini undan so'radi.
2: Ha, Ovsinjon, kayfiyatingiz yo'q?
3: Xudoy, men so'ramang. Bulla kez xafa

kimlardir noqazor erkala bozga farzandlarin kimlar tashlab ketar nogiron kude kimlar otasini

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.